yaşamam. Ucide obere oya ijohu utiya beni oya abi utiya yaşamam yaşamam.